insan ne umuyor, neler buluyor. İstemese bile ayrı oluyor. Gidip başkasıyla yuva kuruyor. Beni terk ettiğin hatırında mı, hatırında mı?

Ağlasam ağlardın, gülsem gülerdin. Hani benim kadar sen de severdin. Bize ayrılık yok, hasret yok derdin. Ettiğin yeminler hatırında mı, hatırında mı?

gözlerime doğdu sanki gözlerim. Ruhumu ısıttı sanki sözlerim. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaydım. Onun için sevdim.

Çekinme eskici, içeri buyur. Burada bir aşkın ateşi uyur. Baktıkça içimin yangını büyür. Al götür eskici.

varsa hepsi senindir. Önce duvardan tabloyu indir. Hiç sorma, resmini gördüğün kimdir? Al götür eskici, toplanı varsa. Al götür eskici.

Bekle, sonra terk edin. En güzel son da kadere yenin. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

saçların beyazlaşmış arkadaş. Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Yaşamaya küstüm. İçtiren mi var? İçtiren mi var arkadaşım?

affet, kan kustu be gülüm, kan kustu. Açan güllerine değil, uçup giden kokularına lanet olsun, lanet olsun. Nedir, nedir ulan, nedir? Senin aşk dediğin şerefi illetin gerçek adı nedir? Aşk dedin, sana kalbimi verdim.

bir kez bakıştık, bir kez sarıldık, doymadan daha, doymadan daha birden ayrıldık. Bir güne, yalnızca bir güne sığdı bir aşkımız. Zamansız oldu, çok zamansız oldu ayrılışımız.

Senindi, senindi her şey. Geçmiş, gelecek. Şükür etmiştim, şükür etmiştim yüzüm gülecek. Zannettim, zannettim gelen hiç gitmeyecek. Aşk yalan oldu, sevdamız yalan oldu. Ayrılık gerçek. Gelsen ne olur, kalsan ne olur, sarsan ne olurdu.

Ben hiç kimse için oturup ağlamadım akşamdan sabahlara. Ben hiç kimse için hıçkırmadım çöküp de kaldırımlardan soğuk buzlu taşlara. Ve ben hiç kimse için de düşmedim nezarethanelere ve de girmedim karakollara. Ama senin için, ama senin için ah, ah, ah. Bir inada dua gibi inanmışsın, tövbe haşa. Ruhunun kapılarını kapatmışsın aşka, sevgiye ve gönülden haykırışa. Ben dertlerimi anlatabildim de cümle aleme, canlıya ve de cansıza. Ama sana, ama sana anlatmayı beceremedim. Ah, ah, ah. Bir başını kaldır da semaya bak. Arş-ı âlâ ne yüce. Sen yaratmadın, yaradansa senden çok, çok yüce. Ocağım batsın, korkuyorum başucumda güleceksin bir gün ben ölünce. Ruhumun ıstırabını, ruhumun ıstırabını sana anlatamadım. Ah, ah, ah. Nesin be? Kimsin be? Nedir bu inadı şartın? Onlarca senemi yedi 10 dakikalık vuslatın. Bu ne cüret be? Beni sen mi yarattın? Hayatımla oynuyorsun. Ah, ah, ah. Zehir verdin, ahu verdin şerbet diye tattım. Seni ruhumun en kutsal köşesinde yücelttim. Ne yaptın deme lan Allah'sın. Sana taptım, taptım, taptım, taptım be ya. Bir pul niyetine harcadın beni be.

0: Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Hem de deliler gibi.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Gözlerin gözlerime bakmasa eğer, yüreğin aşkımla çarpmasa eğer, ölürüm o zaman, yaşayamam ben. Ölürüm o zaman, yaşayamam ben. Yaşayamam ben.

Ellerin ellerimi tutmazsa eğer, gözlerin gözlerime bakmazsa eğer, yüreğin aşkımla çakmazsa eğer, ölürüm o zaman yaşayamam ben. Yüreğin aşkımla çakmazsa eğer, ölürüm o zaman yaşayamam.

Yağmurlar yağar ya. Hani o kar yağdıktan sonra bir tipi, bir buzlanma meydana gelir ya. Hani o buzların içerisinden bir tane kar çiçeği başını gökyüzüne kaldırır, ben buradayım der ya asice. Hani o kar çiçeğini avucunuzun içine alırsınız, o solmasın, o ölmesin diye onu öyle sımsıcak, öyle sevgiyle saklarsınız ya. Seni yüreğimin en güzel köşesinde o kar çiçeğini tutar gibi seviyorum. Sen, sen bir tanem. Çünkü ben sensiz hiçbir işe yaramıyorum. Hiçbir işe yaramıyorum.

mecbur ettin. Bu aşkı unutmaya hasret bıraktın beni. Ellecini tutmaya sonunda mecbur ettin. Bu aşkı unutmaya kadehlerde başladım teselli aramaya. Böyle sensiz perişan mecburum ya.

böyle sensiz çaresiz, mecburum yaşamaya. Böyle sensiz çaresiz, mecburum yaşamaya. Mecburum yaşamaya, mecburum yaşamaya.

hasret kaldı gözlerin, gözlerine bakmaya. Seni boş sokaklarda başladım aramaya. Hasret kaldı gözlerim, gözlerine bakmaya. Seni boş sokaklarda başladım aramaya. Dünyalar benim olur, gelirsek bir araya. Öyle sensiz perişan, mecburum yaşamaya.

kazanmaya, böyle sensiz perişan mecburum yaşamaya. Böyle sensiz perişan mecburum yaşamaya, mecburum yaşamaya, mecburum yaşamaya, mecburum yaşamaya.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
6: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme başucumda dur yeter, çiçek atma mezarıma gel yeter.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin kalbi.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin kalbi.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

ben de seni bekliyorum. Gözlerimin içine yaş diye koydum seni. Damla damla akışını özlüyorum. Sana olan aşkım nefes almam demektir. Sana

0: Koparamam, koparamam kalbimi söküp atamam yerinden. Sana taptım Allah gibi, söyle, söyle ne gelir elden? Ne olur bir başkasına ümit verme aşkından. Ben sensiz yaşayamam, geçerim bu canımdan. Anlatılmaz bu sevgi, yıktı beni büsbütün. Aşk desem yalan olur, inan aşktan da üstün.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin kalbi.
5: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

O an bir yangın başlar, sönmeyi bilmez. Saatler asırlaşır geçmeyi bilmez. Kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olunca. Kendimle savaşırım gece olunca.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
4: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Aleminin iyisinden, damarın merkezinden, ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün yepyeni umutlarla başladı. Diliyorum bugünümüz dünümüzden çok ama çok güzel geçsin. Gün güzelliklerle dolsun. Mucizelere tanık olmak nasip olsun. Saatlerimiz 09.16. Çalışan dostlar, Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim kazasız, belasız, cezasız. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbat canlarım, keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa. Hazır mıyız?
1: Sol şeritte Masal'la damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Başladı. Masal yayında.
0: Açılsın sol şerit. Açılsın radyoların sesi. Geldi geldi. Masalınız geldi.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim. Kahvemi aldım geldim. Sohbetin dibine dibine vurmak için. Duygu selinde oradan oraya savrulmak için. Haftanın bu son gününde hafta içi her sabah olduğu gibi damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen imbat canlarım, yapmanız gereken tek şey Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Evet, bugün günlerden Mahsun Kırmızı Gül günü. Sevgili Rıdvan Akçakaya, şahane bir liste göndermişsin. Bugün duble alkış isteyeceğiz çünkü konseri Rıdvan'la birlikte hazırladık. Yani iki kişiyiz. O yüzden alkışlarınızı lütfen ona göre gönderin. Az olursa çok küseceğim. Rıdvan Akçakaya, eline emeğine, yüreğine sağlık. İlk iki şarkıyı listeye aldım. İki tane de ben ekledim bile. Benim eklediklerim sürpriz olsun. Bakalım hangi şarkıları seçmişim. İnşallah şarkılarla yüreklerinize dokunabiliriz imbat canlarım. Allah'ım, içimizi sevginle, dışımızı şefkatinle, rızkımızı bereketinle, ömrümüzü merhametinle, dünyamızı rahmetinle, ahiretimizi nurunla doldur. Hayırlı cumalar, ellerinden öperim ablam benim. Mutlu olmak istiyorsan kimseden bir şey bekleme, kendini sev. Unutma, dünyada senden bir tane daha yok. Günaydın olsun, hoş geldin, sefalar getirdin, iyi ki geldin, çok özlendin yine masal ablam benim. Nasılsın? İyisindir inşallah. Ben iyiyim. Allah'ıma şükürler olsun. Tüm imbat canlara selamun aleyküm. Günaydınlar. Hayırlı cumalar diliyorum canlar. İki güzel şarkı istiyorum diyor. Ben ahlakla yetiştirildim. Bana doğruluk, vicdan, helal olan ve insan kalmanın değeri öğretildi. Bu yüzden herkesin çoktan normalleştirdiği birçok şeyi ben bir türlü normal göremiyorum. Yalana, ikiyüzlülüğe, menfaatçiliğe, kalabalık vicdanda, kalabalıklar içinde vicdansızca davranmaya alışamadım ve alışmak da istemiyorum. İnsanlar bunları o kadar ustalıkla, o kadar rahat ve gülerek yapıyor ki sanki marifet gibi görüyorlar. Ama herkesin ustası olduğu bir konuda ben de o yola girmem gerektiğini hiç düşünmedim. Yanlış çok kişi yapınca doğru olmuyor. Bazı şeyler hala midemi bulandırıyor ve iyi ki bulandırıyor. Karakterimden ödün vereceğime yalnız kalırım. Bu benim tercihim. Mayam böyle. Video çok güzel olmuş. Eline emeğine, yüreğine sağlık, paylaştım bile masal ablam benim diye seslenen Sedat, hoş geldin. Aynen öyle. Bazı şeyler herkes inanıyor diye doğru olmuyor ne yazık ki. Yalanın ardından koşacağımıza yalnız kalmayı tercih ediyoruz elbette. İnsanlar ömre düşen ilkbahar gibidir. Yeni bir gün, yeni umutları, güzellikleriyle gelsin. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Günaydınlar Masal, hayırlı cumaların, keyifli, stressiz, bol mesajlı, aksiliksiz yayınların, sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu, güzel bir günün olsun. Yetkin ben, selam olsun bizlerden güzel yüreğine, İmbat FM ailesine ve Türkiye'mize, oh mis. Masal, bugün bizler için Hakkı Bulut'tan güzel bir şarkı gelir mi? Başta nefesim için, senin için, gönül dostlarımız İmbat Canlar, İmbat FM ailesi için ve şu anda sana kulak verip tam 90 İmbat FM dinleyip bu şarkı bana da gelsin diyen güzel kalplere gelsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Her daim var olasın, seviliyorsun Masal. Şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum diye seslendin. Sevgili Yetkin, hoş geldin. Aynen öyle, iyi insan.

insanlar ömre düşen ilkbahar gibidir. Ömrümüze düşenlerimiz çok olsun inşallah. En iyisinden, en güzelinden sizler için de bu dilekleri yineliyorum. Ve o zaman gelsin şarkımız diyorum.

Mutlu huzurlu sabahlar dilerim. Can Masal hoş geldin. Bahçanlara selam olsun. Konser için teşekkür ederim. Rıdvan Akçakaya, ben teşekkür ediyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bugün alkışlar sana, o güzel yüreğine gelsin. Azıcık da bana gelsin, olur mu? Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, kolay gelsin Masal, İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin Bayram. Bugün en damar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur düeti. Tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'li hemşerilerime, imbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbat'a selam. Damara, davar dedim ya. Çobanlarımıza da selamlar, sevgiler olsun. İmbat'a selam, Damara devam Masal. Şimdiden musmutlu hafta sonları dilerim diye seslenen Zeynel Abidin Bayram. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. Keyifli dinlemelerin olsun. Günaydın can kardeşim, Masalım, günaydın. Bugün cuma. Duaların kabul edildiği, kabul olduğu gün. Allah bugünkü cuma hürmetine kalbinizdeki ne sıkıntı varsa alsın, yerine huzur versin, sağlık versin, bereket versin. Cumanız mübarek olsun canlarım, Allah'a emanet olun. Bugün dünden daha güzel olsun. Sevgiler, saygılar Danimarka'dan. Şükür diyor iyiyim, şükür bugünümüze. Sağlıklı, mutlu, huzurlu hafta sonlarımız olsun. Her günümüz birbirinden mutlu, sağlıklı geçsin. Ayşe'nim hoş geldin. Danimarka'ya sana sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Hayırlı huzurlu sabahlar, günaydınlar Can Masal kardeşim. Hayırlı cumalar, aksiliksiz, stressiz, neşeli, bol mesajlı. Keyifli yayınlar dilerim. İmbat canlara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hayırlı cumalar, sevgiler, saygılar. Bugünümüz dünden güzel olsun. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı gelir mi diye seslenen Finlandiya. Mustafa Yaşar. Kocaeli Karamürsel'den günaydın Masal abla. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar diliyorum. İmbatçı kardeşlerime sıradaki şarkı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karamürsel Park Bahçeler'deki mesai arkadaşlarıma armağan olsun. Sesler sonda. Başlasın başlasın. Geldi geldi. Masal ablamız gelmiş diye seslenen Mümin Başkan. Sen de hoş geldin. Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Nasılsın Can Masal? İyi misin? Ben iyiyim. Umarım sen de iyisindir. Hoş geldin. Sefalar getirdin. İki şarkı istiyorum diyor. Bu şarkılar sana, bana, tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İmbat'a selam, Damara devam Masal. Cansın, seviliyorsun. Masal candır. Gerisi heyecandır. Eyvallah. Adana'dan selamlar, saygılar diye seslenen sevgili Mesut, hoş geldin. Gelsin o zaman şarkımız diyeceğim ama geldi zaten. Hadi son ses.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet, şahane bir konseri sonlandırdı. Rıdvan Akçakaya, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bugün alkışlar sana, o güzel yüreğine gelsin. İmbat Canlarım, sizlerin de alkışlayan elleriniz dert görmesin. Mümin Başkanım, şahanesin. Senin de ellerine sağlık. Çokça alkış göndermişsin. Sağ ol, var ol, eksik olma. Baş tacımız, can masalımız. Konser şarkıları için teşekkür ederim. Emeğine, yüreğine sağlık İmbat Canlar. Sizlere de teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Çok güzel, muhteşem bir aileyiz diye seslenen Rıdvan Akçakaya. Aynen öyle, keyifle dinledik. Arada potporiler vardı. Şarkı geçişleri de şahaneydi. Oh, mis dedik. Antalya'dan selamlar, günaydınlar, hayırlı cumalar. Yavuz Bingöl'den güzel bir şarkı çalabilir misiniz? İyi yayınlar diye seslenen Bilgehan Ersoy, hoş geldin. Çalarız elbette, listemize aldık bile. Ne zaman? Reklam dönüşü. Selamun aleyküm, günaydın İmbat Canlara. Selamun aleyküm, günaydın Can Masal. Cümleten hayırlı cumalar masalımız, nasılsınız? Ben iyiyim. Ama maalesef diyor, kulaklığı yeni unuttum, olsun diyor. Kalplerimiz bir, seviliyorsunuz. Sevgi, saygı benden sizlere diye seslendin. Sevgili Uğur, sabahları telaşla çıkıyorsun galiba. Senin de dediğin gibi sağlık olsun, canın sağ olsun. Günaydın masalımız, tatlı yayınlar, günaydın İmbat Canlar, hayırlı cumalar, sağlıklı günler, tatili organize Krone'den selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan güzel bir şarkı? Bu şarkı kardeşlerim İlyas Taşyer, Ahmet Uysal, Ali Nizamoğlu'na gelsin. Sana da gelsin masalımız, hadi bakalım diye seslenen Beydalı, hoş geldin. Hoş geldin, sefa getirdin, hayırlı huzurlu, bol bereketli bir cumamız. Hayırlı huzurlu, kazasız yayınların olsun inşallah. Sefalar getirdin, iki gözümün nadide orkidesi, Can Masal kardeşim, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper bir video. Gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları, sana. Diğer yürek okşayan şarkılar da Okyanus Yürekli İmbat Canlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. İmbat Canlar, hayırlı cumalarımız olsun. Allah'a emanet olun diye seslendin. Can abim, Muhsin abim, keyifli dinlemelerin olsun. Günaydın, hayırlı cumalar Masal Hanım. Aydın'dan Erdal ben. Söylenen yalanların günü gelince gün yüzüne çıkma gibi bir huyu var maalesef. Masal Hanım, mümkünse eğer sizden, Bedia Akartürk'ten güzel bir türkü istiyorum. Çalarsanız sevinirim şimdiden. Çok teşekkür ediyorum, kolay gelsin diye seslendin. Erdal, hoş geldin. Burçin yorumuyla dinleteceğim o güzel türküyü. Ve aynen öyle. Yalanların günü gelince gün yüzüne çıkma gibi bir huyu var. O yüzden yalan söyleyenler sadece kendini kandırır. Ne yapacağız? Yalan söylemeyeceğiz. Doğruluğu, dürüstlüğü tercih edeceğiz. Gerçekler acı olsa da üslubumuza dikkat ederek söyleyeceğiz. Üslup, biliyorsunuz, en güzel sözlerin bile katili olabiliyor. Selam prenses, günaydın, hoş geldin şekerpare, güzel yayınlar, nasılsın, iyi misin? Video güzel olmuş, beğendim. Sefalar getirdin, İmbat'ın orkidesi, gülü, bülbülü, çiçeği. Şarkılar bahane, şekerparemiz şahane. Doktor değilsin ama hastan çok. Her zaman bomba gibisin, Allah seni nazardan korusun, şekerpare candır, gerisi heyecandır o kadar. Kocaman bir rastgele şekerparemize eyvallah, teşekkür ediyorum diye seslenen Bülent Kurt, ben teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. Sen de hoş geldin, keyifli dinlemelerin olsun. Günaydın ömrüm, Onur Şap. Sana da günaydın Masal ablam. Ben çok şanslı biriyim. Çünkü o kadar güzel bir adama sahibim ki anlatamam. Yüreği tertemiz, küçücük kalbinde koskocaman iyiliklere sahip olan bir adam. Benim yüreğimi aşkla kabartan, içimi huzurla dolduran bir adama aşığım. Beni çocuk gibi mutlu eden, tüm dertlerime ortak olan, onuruma aşığım.
bırakmam, seni vazgeçmem. Senden vazgeçmem için diyor, 100 sebep verseler kalmak için bir sebep bulurum. Çünkü sen benim seçeneğim değil, seçimimsin. Sezen Aksu'dan bir şarkı istiyorum demişsin. Peri Hanım hoş geldin. Sevginiz daim olsun. Rabbim tez zamanda kavuştursun inşallah.

İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 400...
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Günaydın, hayırlı cumalar dilerim, mutlu yayınlar. Nasılsın? Mümkün olursa diyor. Güzel bir şarkı istiyorum, arşivinde varsa eğer. Dün doğada kaldım, kafamı toplamama çok yardımcı oldu. Biraz bunalmıştım, affedersiniz diye seslenmişsin, estağfurullah. Burada duygularımızı, düşüncelerimizi, sevinçlerimizi, üzüntülerimizi paylaşmak için varız Kadir, Kadir Pak. Biz güzel bir aileyiz. O yüzden affedilecek bir şey yok, değil mi? Bugün daha iyisin diye umut ediyorum. Vallahi şahane bir görsel. At Murat'tır, öyle derler. Muradımız olsun inşallah tez zamanda. Ben de severim doğayı. Bazen kendimizle baş başa kalmamız gerekebilir. İşte o anda doğruyu, yanlışı daha net anlayabiliriz. Hastane koridorunda bekliyorum. Kusura bakma, seni dinleyemiyorum. Kalbim sizinle diye seslendin. Can abim, Bekir Kaymaz abim. Çok geçmiş olsun sular seller.

yurduma, köyüme. Gurbet kokulu selamlar, sevgiler, saygılar diye seslendin. Sevgim, canımsın, canımın içi, İzmir'in prensesi, İmbat'ın kraliçesi, can kardeşim. Bugün senden bir şarkı istiyorum. Bu şarkı özellikle benim şarkım, kardeşim Ayşe'nim. İyi bilir, biz bu şarkıyı seneler önce arabada çok dinlerdik. Ayşe'ne ve masalım sana, bana gelsin. Eğer bu şarkı yoksa diyor Orhan Gencebay'dan, güzel bir şarkı olur. Dostlara, imbat dinleyenlerine gelsin. Danimarka'dan sevgiler, selamlar diye seslendin. Sevgim, canımsın, bu şarkı benim, Ayşen bilir demişsin ama. Dur ben transa geçeyim, şarkıyı bilmeye çalışayım. Adını vermemişsin şarkının. Bu şarkı yoksa Orhan Gencebay demişsin. Hangi şarkı olduğunu yazarsan sevinirim. Günaydın güzellik, iyi yayınlar diliyorum diye seslenen Gülşen'im, canımsın. Masal abla, ben konser başlamadan alkışları gönderiyorum başkan diye seslendin. Mümin başkanım, çok teşekkür ediyorum. Ellerin dert görmesin inşallah. Allah ne muradın varsa versin. Ya bir alkışla bakın bu kadar dua alabiliyorsunuz. Ama hala alkış göndermeyen imbat canlarımız var. Oh olsun size. İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin, süper konser dinleyeceğiz. Emeğine, yüreğine sağlık Rıdvan abi. Masal, yüz üzerinden yüz diye konseri puanladın. Sağ ol, var ol, eksik olma. Can kardeşim, bugün senden Ceylan'dan bir şarkı istiyorum. Can dostlara gelsin, bana gelsin. Danimarka'dan sevgiler, saygılar, selamlar. Son ses dinliyorum, kulaklığım kırıldı diyor. Şimdi yine mikrofondan yazıyorum. İnşallah kalanlar patlamaz da ben de diyor yayın sonunu getirebilirim. İnşallah Ayşe'nim. Olsun, cana gelen mala gelsin. Şarkılarımı çaldığın için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam benim bugün. Tüm alkışlar sana ve Rıdvan kardeşimize gelsin. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık diye seslendin. Sevgili Sedat, çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Biz bunu Rıdvan'la hep yapıyoruz değil mi Rıdvan? Ortak konserlerle güzel bir konsere imza atıyoruz diye düşünüyorum. Selam Masalcan, günaydın. Cuma'nın feyzi bereketi inananların üzerine olsun inşallah diye seslenen sevgili Mustafa, hoş geldin. Çok teşekkür ediyoruz, sağ ol, var ol. Bugün tüm alkışlar sana ve Rıdvan kardeşime gelsin. Konser şarkıları süper olmuş. 100 üzerinden 100 diye puanlama yapan Finlandiya Mustafa Yaşar. Konser için Rıdvan kardeşim, Masal ablam, çok teşekkür ediyorum. Son ses dinliyorum. Elinize, emeğinize, güzel yüreğinize sağlık. Puanım 5 milyar, 10 milyar, 20 milyar, 50 milyar. Karabürsel'den sevgiler, saygılar gönderiyorum güzel İzmir'e diye seslendin. Aldım selamını ta canıma canım. Oh mis, mümin başkan.

chamar.

Hamburg'dan selam olsun güzel İzmir'e. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler, hayırlı cumalar İzmir'de. Müslüm Baba'dan. Aşkın ince bir yolmuş, üstü dikenlerle dolmuş. Geç kalmışız İzmir yolunda, gelip geçenler olmuş. Can işte Canan hani. Öyle mi Ferdi? Hamburg Ferdi. Hoş geldin. Sana tüm gurbetçi anlarımıza sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Şarkıyı da ilerleyen dakikalarda dinleyelim. Canım günaydın, hayırlı cumalar. Yazamasam da dinlemediğim bugün. Çok fena şarkılar, soldan soldan geldin. Herkesin yüreğine sağlık, kendine iyi bak, görüşmek üzere diye seslenen mevsimim. Sen de hoş geldin, keyifli dinlemelerin olsun. Değerli annene de sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Tanker şoförümüz Vedat. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Kazasız belasız hayırlı işlerin olsun senin de. Zaman hiçbir şeyi düzeltmez. Sadece üzerini örter. Sakladığın acılar bir gün mutlaka ortaya çıkar. Herkes zamanı geri alabilmek ister. Kimi eski günleri tekrar yaşayabilmek için, kimi yaptığı yanlışları düzeltebilmek için. Kimi ise sadece yaşadığını hissedebilmek için ister bunu. Gelecekten korkanlarsa zamanı durdurmak ister. Her şey o kadar iyidir ki, bunun bozulmaması için çaba gösterirler. Ama kimse şu anın değerini bilenler kadar mutlu değildir. Geçmiş de gelecek de onlarındır. Bazıları ise zamanın ta kendisi gibidir. Ve her insan zamanın dünya üzerinde bıraktığı birer yara izidir. Gel Rıdvan. Gel tabii ya. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bu alkışlar tüm imbahçanlara gelsin Masal Hanım diye seslenen sevgili Erdal. Çok teşekkür ediyoruz, alkışlayan ellerin dert görmesin. Aynen öyle, tüm alkışlar imbahçanlarıma gelsin. Şahane seçimler. Çok güzel ilerliyoruz yine değil mi? Az sonra senin istemiş olduğun türküyle seni buluşturacağım. Keyifli dinlemelerin olsun. Çok şarkımız vardı diyor Can kardeşim. Ama herhalde diyor Yıldız Tilbe'dendir. Kardeşim öyle söyledi. Benim arkadan sevgiler saygılar diye seslenen Ayşen'im. Arabada dinlenen çok şarkı var ama birisi sevgi için özelmiş. Acaba Yıldız Tilbe şarkısı mı? Of of. Ferdi Baba sahnede diyor açın. Açın sol şeridi. Finlandiya inliyor diye seslenen Finlandiya Mustafa Yaşar. Sol şerit açık, kemerler takılı. Keyifli dinlemelerin olsun. Çilelerim köprü oldu Tuna'ya. Dilimden anlamaz kulun Almanya. Döneceğim günü hep saya saya, ömrümü tüketti yılın Almanya. Ne çıkardın beni ne de batırdın. Emeğimi yiye yiye bitirdin. Danimarka'dan sevgiler saygılar diye seslendin. Sevgim eline emeğine yüreğine sağlık. Almanya'da olan gurbetçi anlarımıza da sonsuz sevgiler saygılar olsun.
Keşke insanlar uzaktan göründükleri kadar mükemmel, konuştukları kadar dürüst, göründükleri kadar samimi olsalar. Hep bir kurmaca, hep bir yalan, hep bir kandırmaca var. Öyle işte. Şarkıları dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işine gücünü rast getirsin inşallah. Konser için puanım 10 bin, 20 bin, 100 bin, 100 milyon, 100 katrilyon. Sıradaki tüm şarkılar Adana Demirsporlulara gelsin. Eyvallah. Bir de rica etsem yetişirse Onur Akın'dan güzel bir şarkı çalabilir misin? Ya da kapanış şarkısı olarak çalar mısın? Teşekkür ederim şimdiden. Mutlu hafta sonları dilerim. Rabbime emanetsin. Güle güle git, güle güle gel can masalımız diye seslenen Adana. Mesut sayılır. Sevgili Mesut. Olmuyor işte. Çok istiyoruz. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün, değil mi?

Bu şehir sensiz beş par etmiyor. Ne sokaklar sokak, ne duraklar durak. Gel bu inadı bırak. Bu şehir sensiz beş par etmiyor. Gönlüme şimdi çok uzaksın. Kalbime şimdi çok ıraksın. Oralara geleceğim yasaksın. Bu şehir sensiz beş par etmiyor. Ne semti semt, ne caddesi cadde. Meğer sensizlik ne zor şeymiş be. Bari bir telefon aç, geliyorum de. Bu şehir sensiz beş para etmiyor. Ne pazarı pazar, ne çarşısı çarşı. Gözlerimi dikmişim yollarına karşı. Çifte telliler bile cenaze marşı. Bu şehir sensiz beş para etmiyor. Bu şehir sensiz beş para etmiyor. Diyelim yemekleri yağ, bal, süt. Diyelim ki her şeyi nasihat, öğüt. Olsa da ne yazar her yeri zümrüt. Bu şehir sensiz beş para etmiyor. Neye yarar apartmanların 30 katlısı? Neye yarar gelinlerin beyaz atlısı? Meğer senmişsin, meğer senmişsin buraların en tatlısı. Bu şehir sensiz beş para etmiyor. Sensiz buralarda artık ben de durmam. Sensiz buralarda artık ben de kalmam. Tapusunu bedava verseler bile almam. Bu şehir sensiz beş para etmiyor. Her köşesi çıldırmış çaresizlikten. Gel, gel, kurtar bu zavallı şehri bu değersizlikten. Çünkü bu şehir sensiz beş para etmiyor. Bu şehir sensiz beş para etmiyor. Bu şehir sensiz beş para etmiyor. Etmiyor.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehri...
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeği sigorta, her anında daima yanında.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Bazı dualar vardır, kelimesi yoktur. Sadece hissedilir. İşte o dilimize dökemediğimiz ne varsa hepsini bu mübarek günün hürmetine, Rabbimizin merhametine bıraktık. Bizim için olmaz dediğimizi olduran, bitti dediğimiz yerden başlatan o muazzam takdire inanıyoruz. Nasibimizde olanın güzelliğiyle en doğru vakitte karşılaşmak tek temennimiz. Biz niyetimizi ettik, hayırlısını Rabbimize bıraktık. Rabbim bu güzel günün bereketiyle gönlümüzdeki darlığı ferahlığa, dualarımızı nasibe çevirsin. Kimin ne sıkıntısı varsa bu mübarek vakitlerde şifa bulsun, hayırlısıyla tüm kapıları açsın, yükümüzü hafifletsin, kalbimizi onun sevgisiyle ve sonsuz huzurla doldursun. Cumamız mübarek olsun diye seslenen Rıdvan Akçakaya. Rıdvan kardeşim, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Konser süperdi. Tüm alkışlar sana gelsin. İkinci şarkıyı aldım diye seslenen Sevgi. Masalım benim istediğim şarkı diyor Yıldız Tilbe'den. Ayşe'nin bildi tabii. Sizin şarkınız olunca o da bildi. Tamamdır o güzel şarkıyı da. Hareketli şarkı olarak listemize aldık bile. Günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar ablacığım. Rötarlı bir şekilde giriş yaptım yayına. Cumanız mübarek olsun. Rabbim dualarımızı kabul eylesin inşallah. Rıdvan abimin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Dinleyemedim ama eminim ki çok güzel bir konser olmuştur diye seslenen sevgili Hürşit. Yok yok, rahat ol. Rötarlı giriş yapmadın. Zaten 11'e kadar uyurum demiştin. Oh, sefan olsun. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Masal, mutlu, huzurlu, güzel bir hafta sonu diliyorum diye seslenen Kadir Pak. Sevgili Kadir, Mamoş türküsünü dinledin inşallah. Evlat candır, yüreğimi yaşatan heyecandır. Öpmeye kıyamadığım, koklamaya doyamadığım, sarılıp bir nefeste içimden çıkaramadığım. Evlat ciğerparemdir, gözümden sakındığım, arkasından baktığım, hasretinden yandığım. Uykusuz gecelerimde andığım, içimden hiç çıkaramadığım evlat yüreğimdir. Gözyaşında beraber ağladığım, bir şey olduğunda yandığım, yokluğunda sessizce sayıkladığım, uğruna ağıtlar yaktığım, canımdan can kopardığım evlat aşktır. Aşkların en büyüğü, sevdaların son düğümü, gönül telinin bülbülü, yüreğimin tek sümbülü, onsuz gecelerimin gönül sözü. Sevgim, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Evlat candır, gerisi heyecandır. Her şey için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam, çok güzel bir yayın oldu yine. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Güle güle git. Çok güzel bir tatilin olsun. Sevdiklerinle beraber çok özleneceksin. Yapacak bir şey yok. Tüm imat canlara hayırlı günler, iyi tatiller dilerim canlar. Ne demiş şair? Beden ölür, çürür. Cana bakın siz. Kim kiminle yürür? Ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan, hakikatten yana bakın siz. Sevgili Sedat, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Yüreğin dert görmesin. Bu arada tüyoyu vermişsin. Her şey duyuluyor değil mi? Hiçbir şey sır değil. Evet, önümüzdeki hafta buralarda olamayacağız İmbat canlarım. Senelik izne çıkıyoruz. O yüzden bugünü böyle dolu dolu yaşayalım. Son 40 dakikamız. En güzel şarkılar, en güzel dilekler, en güzel dualar siz imbat canlarım için biliyorsunuz değil mi? O zaman gelsin şarkımız.

can işte canan hani, dert işte derman hani, gönül İzmir'i bulmuş diye seslenen Hamburg Berlitag şarkıyı birlikte keyifle dinledik değil mi? Canım suskun dinlemek çok fena. Bazen yayın karışıyor diyor. Ses çıkmıyor. Ama kalbimle, yüreğimle dinliyorum. Bir yandan çalışıyorum. Pazartesi görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Yaradan'a emanetsin. Kurban olduğum annemin de çok selamı var. Seni çok seviyor diye seslendin. Mevsim canımsın. Ben de annemizi çok seviyorum. Ellerinden öpüyorum. Sevgiyle, saygıyla. Masal abla, bugünkü güzel programın için canı gönülden teşekkür ediyorum. Pazartesi görüşme dileğiyle inşallah. Allah'a emanet olun. Biraz erken bırakıyorum programı. Yalova'ya gideceğim gezmeye diye seslendin Mümin Başka. Oh mis, sefan olsun. Vallahi o kadar alkıştan sonra gezmeyi hak ettin. Bizim için de gez, olur mu? Çok teşekkür ederim Masal diye seslenen Kadir Pak. Ben teşekkür ediyorum. Keyifli dinlemelerin olsun. Can Masal kardeşim, en güzel hafta sonları, en güzel tatiller sevdiklerinle beraber olsun. Rabbim izin verirse inşallah tatil dönüşü huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Allah'a emanet ol. Rabbim ayağına taş değdirmesin. Kal sağlıcakla. İyi ki varsın. Can Masal kardeşim diye seslenen Can abim. Muhsin abim, çok teşekkür ediyorum güzel duyguların, düşüncelerin için. Sağ ol, var ol, eksik olma. Hareketli bir şarkıyla devam edelim o zaman. Bu sözü kime söylemek istiyorsanız hadi arayın ve bu şarkıyı dinletin. Yürü diyor, anca gidersin.

0: derde deva gibiyim. Taparım, sevdiğime taparım.
1: Ve alma beni sakın.
0: Hafife alma beni sakın. Alışkanlık yaparım.

0: Miss. Can Masal, bugün gene harika program oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık, kan sağlıcakla, sağlıklı, mutlu, huzurlu hafta sonu diliyorum. Neşeli, mutlu tatiller. Tüm imbahçanlara huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar diye seslendin. Finlandiya Mustafa Yaşar, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Günaydın Melek Masal, kolay gelsin. Hayırlı cumalar, hayırlı işler. Tüm imbahçanlara kazasız, belasız işler. Allah'a emanet ol, güle güle git, güle güle gel. İyi tatiller, selamlar, saygılar diye seslenen sevgili Ethem. Çok teşekkür ediyorum. Senin de keyifli dinlemelerin, kazasız, belasız, cezasız hayırlı işlerin olsun. Bu şarkı sevginin, bu şarkıyı sevginin eltisi için mi? Ay. Giyinirdik, süslenirdik de öyle yapardık kardeşim, önünden geçerdik. Oh, sefanız olsun, hak etmiş demek ki. Rıdvan ve Masal, konser süperdi değil mi? Ama ben dinleyemedim. Alkışlar ikinize gelsin. Puanım milyon, milyar, katrilyon diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Yüreğin dert görmesin. Güzel haberler bekliyoruz senden de.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyorum sana.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
6: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Hatice Kaymaz'ın tüm İmbatcan dostlarına selamı var diye seslenen can abim Bekir Kaymaz abim. Selamını aldık ta canımıza canımıza. Rabbim şifa versin inşallah. Bizden de çok çok selamlar söyle, olur mu? Allah'a emanet ol, kendine iyi bak, güle güle git, güle güle gel. Pazartesi günü görüşmek ümidiyle, kimseye karışma, seni seviyorum diye seslendin. Can abim Bekir Kaymaz abim bizi dinleyemediği için pazartesi görüşmek umuduyla diye yazmış ama biz pazartesi buralarda olamayacağız. Duyanlar duymayanlara bildirsinler lütfen. Ne izni masal diyor. Hafta nasıl geçecek? Ha? Zaman nasıl geçecek? Nasıl bir alışkanlık yaparsın merak ettim diye sormuşsun. Hamburg Ferdi Çıtak. Geçer geçer. Her şey geçiyor, bu da geçer. Sen ne kadar tatil yaptın Ferdi? Ben yine bir haftada bırakıyorum olayı. Bu arada şarkının sözleri öyle. Benle alakası yok. Olsun da istemem. Çünkü alışkanlıklardan vazgeçilebiliyor. Canımın içi, can kardeşim.

Güle güle git can kardeşim, sağ salim gel, güzel bir tatil yap. Öyle gel diyor, sağlık, mutluluk. Senin de olsun, annenin babanın ellerinden öpüyorum, çok selam söyle. Danimarka'dan sevgiler saygılar diye seslendin. Ayşe'nim canımsın, selamını aldım ta canıma canıma, oh mis. İyi dileklerin için de teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol, eksik olma. Şöyle bir sayfayı yenileyelim, okumadığımız yorum kalmadı sanıyorum. Ferdi'nin mesajı var. Ben 4 hafta tatil yaptım ama diyor İzmir'e gelemedim. Çok gelmek istedim. Bekir abinin kızının düğününde bulunmak istedim. Masal davet etmedi ama diyor Bekir abi davet etti. Aşk olsun. Biz her zaman diyoruz. İmbahçanlarımızın başımızın üstünde yeri var. Gelmek isteyenleri, hatta yurt dışından gelenleri de bir organizasyon hazırlayıp toplu halde karşılıyoruz aslında. Ne yapalım Ferdi? Sağlık olsun. Bir dahaki seneye inşallah gelirsin diye umut edelim. Öyle dileyelim. Bak ne güzel söyledin, 4 hafta. Ben sadece bir hafta sizlerle birlikte olamayacağım. Söz verin, özleyeceksiniz, tamam mı? Senin mesajı okuduğunu duyurmak için açmıştım. Tatile gidiyormuşsun. O zaman sana iyi tatiller. Anneni babana selam söyle. Cansın diye seslendi. Can abim, Bekir Kaymaz abim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Eksik olma. Anonsu duyduğuna sevindim.

Sonra merakta kalmayın. Nerede masal diye merak etmeyin diye bir hal oldum. Merak etmeyin. O yüzden anonsumuzu da geçtik. Hemen şöyle bir listeme bakmak istiyorum. Tabii ki ben tatile gidiyorum ama tatil dönüşü konserlerimiz devam edecek. Mustafa Yaşar, tatil dönüşü pazartesi günü konserimiz senden olacak. Dilediğin bir şarkıcıdan, sanatçıdan şarkılar seçebilirsin. Listemiz her zamanki gibi yedekli olsun. Can abim, Bekir Kaymaz abim, Hatice ablama çok çok selamlar olsun. Rabbim şifa versin. Dediğim gibi ameliyat sular seller gibi çabucak akıp geçsin inşallah. Kocaman selamlar gönderiyoruz. Tüm imbatçanlar adına. Masalımız güle güle git, iyi tatiller diye seslenen Beyda'lı çok teşekkür ediyorum. Güzel dilekleriniz, duygularınız için aldım hepsini ta canıma canıma. Sizler de kendinize lütfen iyi davranın. Çünkü bir tane daha sizden yok biliyorsunuz. İki güzel şarkıyı da kapatacağım. Beni duyan, sesime kulak veren her yerden herkese armağan olsun. Hafta içi her sabah evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza konuk ediyorsunuz. Beni çok da güzel ağırlıyorsunuz. Şahanesiniz, iyi ki varsınız. İyi ki varız. Dediğim gibi bir hafta buralarda olamayacağım. Özleneceksiniz. Sizler de özlersiniz inşallah. Artık bana müsaade. Şöyle bir yaklaşın. Sımsıkı sarılayım. O güzel yüreklerinizden kocaman öpeyim. Oh mis. Hoşça kalın. İmbatta kalın.

açılardı da düşlerime girmez dedi. Geceler gece unutmak istedim. Yürektesin.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semi Cenk. Konser şehrin...
5: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Ömrümce aradım senin sevgini. Şimdi kara gözlerine hasret. Dünüm, yarınım yok. Bilinmez bir yerdeyim. Anlatılmaz, söylenilmez, berbat bir haldeyim. Aşkımla yanar mı gönlüm? Söylemedeyim.

doğmadan, güneş batmadan gel. Beni yalnız bırakma, beni sensiz bırakma. Ne olur gel.

derdim kime söyleyeyim? Can vermeden gel göreyim. Öleceğim senin için. İbadetim senin için. Dualarım senin için.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin kararı.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

yerin yansın. Ben her gece sendeyim. Bir gecede sen düşün. Dün gibi hatırımda saçlarını okşarken o gamzeli gülüşün. Sen beni unutamazsın. Ellere satamazsın. Kaçmak o kadar kolay mı? Kendini aldatamazsın. Bu gece

gece beni düşün. Yeminlerin utansın. Pişmanlığın namlusu bu gece ansızın yüreğine dayansın. Bu gece beni düşün. Duvarların ardında hala resmin duruyor ve pulsuz mektupların.

gece beni düşün yarın, sana yanan biri var. Bu gece beni düşün yarın.

En büyük yangını sen başlattın yüreğimde. Hadi ara itfaiyeyi, gelsin söndürsün. Sen gider gitmez sel oldu gözyaşlarımla bu koca ev. Hadi ara, hadi ara, gelip durdursunlar bu seli. Deprem gibi oynattım her yeri. Yıktım, döktüm, kırdım camı pencereyi. Hadi kimi ararsan ara, şimdi gelsin toparlasınlar bu evi. Ne yaparsan yap, kimi ararsan ara. Aradığında bir bulamayacağım ben varım artık. Gidiyorum, mutlu ol, her şey senin olsun. Ha unutmadan, her şeyi dağıttığım için üzgünüm. Sen toparlar, yeniden bir hayat kurarsın. Ama benden bir başkasıyla, ben yokum artık. Bu da bir iz kalsın benden sana. Senin izin hep bende kalacak. Unutma bunu asla. Yalan dünyanın, yalancı insanı. Hoşça kal.

Ben ateşlerde yanarken yanımda yoktun sevgilim. Sahillere dalgalar misali çarparken yine yoktun sevgilim. Dökülen yaprakların mevsimine alıştığı gibi alıştım mevsimime. Şimdi diyorum ki gelme istemem.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
4: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: sana
1: Ben onu sevmeseydim eğer, ne gözlerimde yaş, ne yüreğimde taş, ne de saçlarımda ak olurdu. Onu sevmeseydim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semi Cenk. Konser şehrin...
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arsenin kalite Demente Mobilya.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras. Yapayım.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

bakıp da diyorlar ne kadar mutlu. Oysa içinde kıyamet kopar, derdini bilmiyor bir Allah kulu, halimden anlamıyor bir Tanrı kulu.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeği sigorta, her anında daima yanında.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

karanlık gördüğün şu ev, bu akşam bir eskicinin gelmesini bekliyor. Acımasızca vurulan bir aşktan geriden ne kaldıysa toplamak için. Gel be eskici, topla ne varsa. Bu sevgi yaşamadıktan sonra, onunla olmadıktan sonra. Al ne istersen eskici, bu siyah ayrılıktan sonra.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: Hey!

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeği sigorta, her anında daima yanında.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? Bu menfür cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. Beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Oysa nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl oldu böyle akıbetim? Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim? İşte gidiyorum, hiçbiriniz, hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim, sizinse insafsız bir linç oldu karşımız. İnsafsız bir linç oldu karşımız.

Sonunda kaptırdım gönlümü, ölüm denen o kaypak Türkiye. Ve işte kurtuldum benden, şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı, kendime ve yurduma dair umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür, dostlarım, karım ve çocuklarım. Bu nasıl hapis tanrım, sabah sabah bu ne hikmet, bu ne sis? Kalbime son mermiyi sıkmak, sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum, kalmadı söylenecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun, dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum, tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür, hayal oğlu diye bir şair.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Kakuleli aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
3: Arsenin kalite Demente Mobilya.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Tek biz değiliz bunca yıllık emekle. Dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki saygı ve sevgi denemiş.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semi Cenk. Konser şehrin...
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: Hey!

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: hayatıma zararım var, bedenime zararım var, bedenime zararım var.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Yalnızca 48 saatte mi?
7: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedefi Sigorta. Her anında, daima yanında.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: gelir aklım başıma hep sonradan.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: HDI.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran servislere sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

İkimizi toprak ayıramazken, hatırlar mısın iki gözüm, kıyamete kadar sözümüz varken, sorgusuz, sualsiz, zamansız ve de erken. Unutma ki seven bir insana kalem kırılmaz, tomurcuk bir güle kurşun sıkılmaz lan!

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri. Serin serin süzülen berrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlemiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda. Bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma. Bir de senden hasret gelmesin.

Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök ağustosla yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar. Yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni. Savur küllerimi, yak gitsin beni. Vur gitsin.

Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet. Evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün. Kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni al.

Seninle ilk bakışmamız var ya. Bir anda vurulmuşum ben sana. Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Allah'ım şahit. Yemin ediyorum.

O kadar çaresiz bırakma beni. Bağlandım bir kere, çok sevdim seni. Senden istediğim çok şey değil ki. Uzaktan uzağa bir gün sen yeter. Bir gün sen yeter.

Sensiz, susuz yağmurlar gibiyim. Kanatsız kuşlar. Beni ancak, beni ancak sevenler anlar.

Hayatımın bu güzel baharında tanımıştım ben seni. Bana o kadar iyi gelmiştin ki anlatamam. Ama şimdi hayaller oldu kısa, ümitler oldu yalan. Yürümez bu böyle artık. Anladım benim bu ömrüm acıyla geçecek. Hayatım böyle yavaş yavaş bitecek. Canın sağ olsun sevdiğim. Bu sevdiğim sen de durma. Her gelen başka bir acı bıraktı zaten. Sen de durma. Bu sevdiğim. Bu sevdiğim. Sen

Sen düşen mi ölürüm sevdiğim? Biz bilemedik sevdamızın kıymetini. Çözemedik kötülerin niyetini. Çekemediler bizi sevdiğim. Bu yüzden kopardılar gönlümüzde ayrılığın kıyametini. Dertler çakılı duruyor göğsümün ortasında. Yem ettiler bizi hasret sofrasında. Üstümüz çizilmiş kader sayfasında. Kime şikayet edeyim feleğinin adaletini ya?

Hayatım tükenmek bilmedi, sabrım inancım. Dönmelisin artık, sana muhtacım. Hasretle bekle.

Ben birini öldürdüm içimde. Şu an, şu dakika, şu saniye. O kadar acıtmış ki canımı. Son arzusunu sormadan aldım canını. Ben birini öldürdüm. Allah bile.

Ne hayallerle sevmiştim seni. Ne umutlarla nakış nakış işledim çeyizlerimi. Sana hep bir tanem dedim. Sana hep canım dedim. Aşkım dedim. Ama sen darma duman ettin be dünyamı. Yıktın, bitirdin. Oynadın aşkımla. Şimdi ne olacak bir tanem? Ey sevgili, sana sesleniyorum. Nakış nakış çeyizlerim sermeden mi çürüyecek? Ya o beyaz gelin miyim? Ya o beyaz gelin miyim vicdansız? Duvarda mı eskiyecek? Yoksa başka Ayşe mi?

Buraya oturalım dostum. Garson gel buraya. Bu akşam yine doluyum kardeş. Bir ufak koy masaya. Etrafına peynirle kuru üzümü sakın unutma. Bu akşam yine doluyum. Ağlamaya geldim buraya. Hani sana bahsetmiştim, bir sevgilim vardı. Seneler önce kaybetmiştim, bugün karşıma çıktı. Oturdum onunla dertleştim. Sevgisi sahte çıktı. Hey garson şu küçüğü götür de kurban olayım, büyük getir buraya. Nerede kalmıştık demin, ha sevgiden konuşuyordum. Bir an için mutlu oldum, sonra kalmadı nefes soluk. Yanımıza geldi bir adam, kahretsin onunla konuştuk. Hey garson bu büyük de bitti, yenisini getir çabuk. Kocasıymış dostum, bir oğlu bir de kızı varmış. Masadan kalktı, Ankara'yı dolaştım karış karış. Kendime şöyle bir baktım, ulan dedim haddine mi be, ay yaş. İşte böyle yıkıldım dostum, akmasın mı gözümden yaş. Üzülme be kardeş, ben mutluyum böyle de. Benim tek arzum sevgi eksik olmasın yüreğinde. Benim olmasını isterdim, kahpe felek vermedi işte. Hadi ver bardağını dolduralım, içilir bunun üstüne. Hadi kalkalım dostum, ben hesabı vereyim. Seni eve götüreyim, sonra şafağa sevedeyim. Belli olmaz, belki. Belki de yeniden doğar ümitlerim. Eyvallah dert meyhanesi, eyvallah dostlar. Yarın illaki, illaki gelirim.

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın beni. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri. Serin serin süzülen berrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda. Bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma. Bir de senden hasret gelmesin.

Ey dokunmayın çok fenayım. Baykuş tünemiş binaya. Ey dokunmayın çok fenayım. Baykuş tünemiş binaya.

kendimle de gülen bugün ne? Bana güzel saçların sarışı, aman baban öyle. Ne küstürürsen ey ne barışı. Valla başım gene çok karışık.

başımın belası yar, gönlümün cefası yar. Nasıl vereceğim, nasıl?

Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş.

Bugün sesime ses değse çığlık oluyor. Üşüyor toprak, taşlar üşüyor. Vuslatı yakın eden yollar üşüyor. Bugün kederliyim, beterim bugün. Sesime ses değse çığlık oluyor. Üşüyor toprak, taşlar üşüyor. Vuslatı yakın eden yollar üşüyor.

gözlerini uyuma bugün. Bütün gölgeler akşam oluyor. Üşüyor yaprak, dallar üşüyor. Savrulup yırtılan rüzgar üşüyor.

yaprak dallar üşüyor, savrulup yırtılan rüzgar üşüyor. Oysa ben senden neler neler isterdim, senli sevdalarda doğmak isterdim.